0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊儿吃的，我都看到了吗？刚才没见着，要吃的。
4: 要吃。
1: 刚才包了多少白兰白花糖的？
4: 嗯。
1: 多少白兰白花糖？哦，是白兰的，羊儿花的甜。Belen bakıp gelsiniz ne?
5: Şöyle öpe he.
4: Bir kere oturup aç köşünü kavlan kaldım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvet edim. Bir kızım kesel çamı kaldı. Şunu kevdim dedim.
1: 3 kilo ter alay etkilsin.
4: 3 kilo ter alay etkilsin.
1: Bir gün keşke tersiniz.
4: Belki tersem 40 kilo ter etkilsin.
1: Siz 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koy koy bir yerine. 5 balı dek işlem koyup gelsin.
6: Götüremeyim dur.
4: O çıraylık ma çıraylık dedi. Sene ver dursun da ki çıraylık dedim. Maçta kısaltıp getirdim de oylanmak istedim de ma. Küt küt bak bak. Şunu annemi aldırıp aldık yağına. Aldırıp öyleyip ben gide. Hem hakkı. Ay, etmez kabdi bir binimiz var. Bu yege kemmeytim başıma.

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，能在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀。我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊儿吃鸡，不都看到了吗？Kadar mizazınız yakışı da o?
4: Yakışı.
1: Kadar ballarımız belen bekvatam da o? He. Kaç belen bakıda?
4: Başım.
1: Ooo, sizin belen takı yanak verdikken. Belen bakıdken siz ne?
5: Kilöp he.
4: Bir kadar oturup aç köşünü kalvan kıvandım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvel derdim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şimdi kevizim derdim.
1: 2 kilo ter alacağız. 2
4: kilo ter alacağım.
1: Bir gün keşke dersiniz.
4: Bek desem 40 kilo tercim.
1: Siz 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koyu bir yerine yaş baldak işlem koydun.
5: Götüremeyim dur.
4: O çıraylık maçıraylık dedi. Sene ver dursun da çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadım zaman. Küp küp küp küp küp. Şimdi annemi aldırıp aldık ki ağına. Aldırıp öyle hep ben gider. Hem hakkı. Ay, ne kadar bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytim, başım alınıp gegen, başım alınıp gegen. Mendim tola, gep durman lan, yadın alınıp gegen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。